0: Sungait'ın yeni simbolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspark.az.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya, 17.000 manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz, dahili...

0: 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Trendyol'da taksit, Birbank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü Birbank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Birbank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı malumat için Birbank çatına yaz.
3: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Ele indi mobil tetbikde Sima'nın biznes imzasını cemi bir dege elde edin.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Sizinle bir bağlı.
6: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadə.

0: Bank of Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Dikkat! Vergi ödeyicileri, rubrik hesabat dövrüdür. Vakt itirmeyin, növbe gözlemeyin. İndi sima imzanı pulsuz elde edin ve hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz şekilde gönderin.
2: Halkbank'tan 200 bin manata dek istihlak kreditini taşınmaz emlak girovu ile illik 12 faizle ve 59 aya dek müddete elde edebilirsiniz. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
0: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen, benle bir de olmayacak.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak.

0: Polkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Polkart Debit market ve YDM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalıgına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital Polkart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
1: Polkart Bank of Baku ASC mensuslu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür edirik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş. 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş. Üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Sahipkarların dikkatine. İmde elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Ele İmde mobil tatbikde Sima'nın biznes imzasını cemi bir dege elde edin.
4: Reklam birleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Öten iller, nermelerde.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Şubat 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Ele indi mobil tatbikde Sima'nın biznes imzasını cemi bir dege elde edin.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Hakkında saysız hesapsız rivayetler, ehvalatlar dolaşan Karacaoğlan'ın gerçek hayatı bu rivayetlerde, ehvalatlarda belleşmiştir. Koyun meler, kuzu meler, sular hendeyine gelir. Ağlayanlar bir gün güler, gemlenme könül, gemlenme. Poetik mükemmelliği. Derin felsefi katlarıyla Karacaoğlan yaracılığı aşık edebiyatının hemişe yaşıl budağıdır. Bax bu qaşa, bax bu gözə, canım qurban olsun sizə. Yaxasız köynəklər bizə fələk biçər, demədim mi?

0: Görürsen mi oğlumu Garati?
1: Görürüm.
0: Daha ne sözün kaldı?
1: Güyalı, gözlerim ferahlenir. Üreyemdense kara kalır.
0: Niye uğursuz fikirlerden dönmürsen Garati?
1: İlahi, sen beni niye yaratırdın? Niye biz burulganlarda boğuluruk, niye?
0: Sen özünü burulganlarda boğursan Garati.
1: Sen de Göyalı, sen de boğulursan. Göyalı, ben boğulsam da sen boğulma. Ben boğulum ki şükranın yaman gününü müsibetini görmeyeyim Göyalı. Ahı niye ben bunca istirap çekeyim Göyalı?
0: Meğer genç kızı bizim şükranın varlığı senin için bu kadar istiraplıdır.
1: Şükran benim şükürümdür.
0: Onda şükür et.
1: Şükür edirəm. Ama arxayınlaşa bilmirəm.
0: Senin uğursuz sözlerin bilirsən mi benim inam aləmimə necə zərzələ salıbdır?
1: Sen bil ki Göyalı, uğursuzluq dildən ürəyə axmayıbdır. Ürəkdən dilə gəlib. Lap tezcə, lap indicə sen şükranı ulduzdan ayır.
0: Belki özüm oğluna deyəsən.
1: Diyerem, sinemi açıp şükrana yalvararam, diyerem ki oğul, ulduzdan uzak düş. Diyerem ki sen ulduzun beline kalkan günden benim yüreğim korkudadır.
0: Ve senin yere göğe sığmayan sevinçlerin.
1: Sevinçlerim hemşe üzden olur.

Ulduz yok idi. O göze değmirdi, görünmürdü. Belki öz büyük cinayetini duyan ulduz Geyen derelerinin derinliklerinde gizlenmişti. Yok, ulduz ne kaçmıştı, ne de bir yana gizlenmişti. Ulduz matem içinde sarsılıp değişmiş, kara don giymişti. Şükransız onun her dakikası acı ilcen geçirdi. Ulduz duyurdu ki, ağ gün şükranla geçmiştir. Ona ancak kara gün kalmıştır. Ulduz öz igidini yitirmişti. İgitsiz ne at, atsız ne igit.